Tabii, antes de ora uzamoru, ne diye sabırsızlığı formatörüne sustanus va kunasat uza emoru natural. Emoru natural şirin. Ne diyeyim ki, existuye ale lokal. Ne diyeyim ki, emoru şirin ve makasın. Altahan emoru şirin. Hemen hemen fiyer katı, iyi fat fatın, iyi altahan emoru şirin. Para da liman. For example, Bakmoruka, Ayhaneka, o da duza izletahanda, da duza altahan emoru şirin. Ne diyeyim ki, bunlar da bostan. Ne diyeyim ki, paya mucho carro de después estará el amor o se le hemos afectado. Y vamos a canción de ahí. Y después ya lo veo.

0: antiny bebo.
1: Ouvintes to bane date informasyon balorong hinian. Usi studio sentral Kampo Alor Dili. Hau Paulo Alves, nulur ekipa nebe servisus siak sumikang. Usi tebut sirene futar tilum. I adios.

0: Kirik sana tamam vahede bağını da matasını tatayım falan. No, niye böyle? Afiyet edin vata, sağol iyi, bakımlar sana yine uza, bakayım bir sana.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

aldı işte ura uzamoru. Ne diyor sahibi şimdi formatörüne sahibi İstanbul şu bak mesat uza emoru natural. Emoru natural şöyle. Ne demek ki existiye ara lokal. Ne diyor emoru şimdi ne kasa tahan emoru şöyle. Hani fiyat katıyor, iyi fiyat katıyor, iyi ha tahan emoru şöyle para da alıyor. For example, bak moruka, ay haneka, o da duruza diyor tahan da, da duruza ay tahan moruk seselok ne demek ki ular da bosta. Ne tebele paya mutu kahru be, depois tarayla da moruk sinibimak afetadı. İdemek ha sonra da, ide kusidare